Dedişim duyunu geçer suda işin yok. Dedişim tiyatro su alanda sper para. Radio Stotis Kapsel.